0: 漂亮不啦？出来让你看。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal cimstimiz, çöp kolumuzda perni basimiz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Hay balam, aldırmay, onun da süksek bombaydı, maşkısı dos. Aşkısı mında maslaştık avak çıkırayık avaz çıkıdı.
1: Çöyün哪一部分都不行，不然请就变成大哑巴了。